0: dala çıkmayı. İlk hey Lata Mangeşkar. İlk hey Radio Mitasta. Hem sefer zindagi ka.
1: O tay din na jawani nal chal di.
0: 90.0 megahertz par. अब वाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए